Yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, yürü, y